Ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım. İçmeden sarhoş oldum ben. Başım döndü, hepsini düşündüm. Aradım seninle olduğum o güzel günleri. Hani sarılırdık, şarkılar okurduk. Ama duygularımı anlatacak gücüm yok artık. O yüzden bu şarkının sözleri yok. Bu şarkının sözleri yok.

aşktır artık. Ah gitmek o kadar kolay mı sandın? Yolların bana

Brothers.

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: körürüm.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Nadezda isimli Ro-Ro gemisine drone saldırısı düzenlendiğini, 13'ü Türk 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade edildi. AK Parti şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Akut'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki'nin sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırı arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Télévision.
1: Hey, nereye götürüyorsun onu?
2: Ben Scott. Bu şehirdeki tüm kedileri tanıyorum. Mesela tüysüz. Lüks bir mama markasının reklam yüzüdür kendisi.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Özgür Kedi Scotty. Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını iyi bilen ve tek başına yaşamayı seven cesur bir maceracıdır. Ancak rahat düzeni, ev kedisi Katie'nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle tamamen değişir. Birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu iki kedi, şehrin en tehlikeli sokaklarında birbirinden ilginç, komik ve sıra dışı kedilerle karşılaştıkları büyük bir maceraya atılır. Karşılarına çıkan engelleri aşarken dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini de keşfederler. Scotty için bu yolculuk yalnızca heyecan dolu bir serüven değildir. Aynı zamanda hayatında ilk kez gerçekten ait olduğu yeri ve bir yuvaya sahip olmanın ne anlama geldiğini sorguladığı duygusal bir keşfe dönüşür.
4: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
5: Şimdi elimdesin.
6: Beni kurtarmaya mı geldin?
3: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Muhammed Pirzadi yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise William Hope, Stuart Milgen ve Peele Conwell var. İyi seyirler.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.
3: Zindana çevirdin gittin.
0: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: 4 numara.
3: Beni böyle yapayalnız bıraksan.
0: Antaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok 3 son bir dans 2 numarada.
2: 2 numara.
4: Bu gece benimle son bir dans et. Bu gece benimle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz Umrum Dışı haftanın 1 numarası.
1: Haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yandım bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de

0: Tek reklam.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri

0: Reklamlar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manav'ı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manav'ı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Rabbim her gün taş.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Jandarmadan anaokulu öğrencilerini tanıtım etkinliği. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara güvenlik bilincini aşılamak ve jandarma teşkilatının faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına bir yenisini ekledi. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği koordinesinde organize edilen etkinlik kapsamında, kent merkezindeki Özel Erdal Şentürk Anaokulu ziyaret edildi. Eğitim faaliyetine okulda öğrenim gören 25 anaokulu öğrencisi katıldı. Ziyarette çocukların güvenliğe dair temel bilgileri öğrenmesi hedeflendi. Etkinliğe jandarma bünyesindeki farklı birimler de destek verdi. Bayburt Devlet Hastanesi Temmuz ayı raporunu açıkladı. Bayburt Devlet Hastanesi, 1 Temmuz ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki bir aylık döneme ait hasta muayene, ameliyat ve girişimsel işlem verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, bir aylık süre zarfında hastanenin farklı birimlerinden toplam 54.076 vatandaş sağlık hizmeti aldı. Başvuruların büyük bir bölümünü randevulu hastalar ve acil servis birimi oluşturdu. Bayburt'ta üretim planlaması kapsamındaki tarla kontrolleri sürüyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personelin, il genelindeki üretim planlaması kapsamındaki ürünler ile yem bitkileri desteklemelerine yönelik saha tespit çalışmaları devam ediyor. İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan son bilgilere göre, başvuru ve planlama sürecine dahil edilen tarım arazilerinin büyük bir bölümünde denetimler tamamlandı. Bayburt Gastronomi Festivali kapanış konseriyle sona erdi. Bayburt Valiliği ve ilgili kurumların işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Bayburt Gastronomi Festivali, 2 günlük etkinlik takviminin ardından gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Şehrin kültürel kimliğini ve yöresel mutfak mirasını tanıtmak amacıyla organize edilen festivalin son bölümünde, Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği Müzik Korosu sahne aldı. Tarihi Arasta içerisinde düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
6: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Balamir Yıldız. Yepyeni bir haftanın ikinci iş gününde harika bir salı gününde birlikteliğimiz başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Program süresi boyunca bana mesajlarınızı gönderin.

Harika bir salı günündeyiz. Program başladı efendim. Her yaz sonu aynı muhabbetler, her kış ortası aynı söylentiler. Futbolda transfer dönemi zorbalığı diye bir gerçek var. Biri çıkıyor diyor ki Fenerbahçe şu şu ismi transfer etmek üzere. Sonra başka biri aynı isim için Galatasaray devreye girdi, işi bitiriyor diyor. Bir de uçak takipçileri var. Yöneticilerin uçağı kalktı, rotası şu ülke diye haber yapıyorlar. %80'i sallama bu arada. Adamın uçağının rotası zaten gizli. Atayım belki tutar diyor mesela. Ardından etkileşim meraklısı ordusu olmadık şeyler söylemeye başlıyorlar. İmzayı attı diyen var. Şu kadar para istedi yalanını söyleyen var. Ailesiyle İstanbul'dan ev, Bodrum'dan yazlık beğendi atıp sallayanlar var. İnsanların duygularıyla oynuyorlar çünkü bunlara inanan çok fazla. O yüzden güvendiğiniz bir iki isim dışında ve kulübünüz dışında hiçbir şeye inanmayın. İnanıp beklentinizi yükseltmeyin. Bir de futbol sakin bir spor değil, transfer dönemleri de değil. Hiç canımızı sıkmaya değmez dedikodularla diyorum ve müzik diyoruz. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye davet edilen isimlerin tavırlarını gördük. Ne yalan söyleyeyim, beni de rahatsız etti bazılarının tavırları. Git ifadeni ver, bilgine başvurulsun, çık sonra yahu. Mesela Hayko Cepkin, düzgün de bir profil çizen, işinde gücünde biri aslında ama gitti onu görüntüleyen gazetecilere hakaret etti, alay etti, garip hareketler yaptı. Herkes aynı kefeye koymayınız bence Hayko Bey. Oradan birileri iyi ki size hak ettiğiniz cevabı vermedi. Bu tavır gereksiz, bence çok gereksiz. Siz de kabul edin bunu. Zamanında insanları yanlış yönlendirdiyseniz bu tabii ki istemsizce olmuştur. Tabii ki o anın gazıyla olmuştur. Zaten kimse sizi suçlamıyor. O yüzden bu tavır gerçekten gereksizdi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, harika bir salı gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Bazı konularda aydınlanmaya ihtiyacım var benim. Japon restoranları mesela. Yıllardır denenir, yıllardır biri açılır, diğeri kapanır ama olmaz. Bazıları global markalar, yurt dışında otellerin restoranları var. Peru ve Japon mutfağının kombinasyonu falan. Gidin oralarda kapıda kuyruktur mesela. Bizde masada sinek. Bu Türkiye'deki ekiplerinin beceriksizliğinden mi? Yoksa yüksek bir fiyat politikasından mı? Bilemiyorum. Bu arada işini iyi yapan, istikrarlı bir şekilde ilerleyen yerler var ama işte o yerler öyle dünya çapında ismini bangır bangır bağıran yerler değil. Yani dolması gereken yerler dolmuyor, benim isyanım ona. Aynı durum Meksika mutfağında da var mesela. Ben hatırlıyorum ortaokul lise dönemlerimde, o zamanlar İstanbul'dayım, Etiler'de falan vardı iyi bir Meksika mutfağı. Sonra kapandı, hatta onun kapandığı yere bugüne kadar 10 mekan açılıp onlar da kapanmıştır. Acı falan da seven bir milletiz ama Meksika mutfağının iyisini burada bulamıyoruz. Bu iki mevzu bende bir kafa karışıklığı yaratıyor. Ha, gerekli mi? Değil ama var. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu yılın masa konuşulanı Ural Kasper isimli kişinin kızına soyadını vermemeyi kabul edip geri çekilmesi. Koşarak kaçmasıdır yani, net. Altında yatan nedense nafaka vermemek, çocuğunun masraflarını üstlenmekten kaçınmaktır. Bunda da netiz bence. Erkeklerin %99'u olur mu öyle şey, o çocuk benimse her şeyini üstlenmek boynumun borcudur diyor oysa. Neyse, boşandığı eşi İrem Helvacıoğlu da hep sustu, sessiz kaldı. Geçtiğimiz gün bir programa katılıp bir kadın öz değerini kaybedecek kadar ödün vermemeli demiş. Aslında yine konuşmuyor, yine susuyor. Ama anlayana çok şey ifade ediyor sessizliği. Belli ki çok şey yaşamış, çok zorbalanmış ve erken alması gereken kararı kendine göre geç bile almış. Vallahi iyi de almış. Bence doğru zamanda olmuş her şey. Çünkü aslında çok şey kazandı. Eski eşiyle geçirdiği zamanları ona lütuf olarak görsün. Evet, bir büyüklük yaptım, ona birkaç yılımı adadım falan desin. Beyefendi zaten rezil oldu yahu falan gibi bir durum oluşuyor bizim de kafamızda. İrem Hanım'sa duruşuyla, anneliğiyle kazandı. Bu duruşun, bu çekilenlerin bir mükafatı zamanla olacaktır elbet. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın. Gel.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Aslında tartışılan bir konu var. Şimdi ona bakalım. Defne Samyeli evliyken ilk aşkıyla buluşup yemek yemiş. Böyle bir şey yapar mıydınız? Yapmaya kalksanız hayatınızdaki kişi izin verir miydi? Yahut siz ona izin verir miydiniz? Evet, Samyeli şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Aradan yıllar geçip evlendikten sonra çocukluk aşkını internetten bulduğunu, buluşup yemek yediklerini anlattı Enis Arıkan'ın programında. İlk erkek arkadaşım rüyama girdi uyandığımda, ona ulaşmak zorundayım hissi oluştu. Google'dan arayıp buldum ve mesaj bıraktım. Beni geri aradı, inanamadı. Birlikte bir yemek yedik. Kıymetini anladığım bazı şeyler vardı, onları kendisine söyleme imkanı buldum diyor. Siz böyle bir şey yapar mıydınız? Yapmaya kalksanız hayatınızdaki kişi izin verir miydi mesela? Ben yapardım, daha doğrusu yapmak isterdim çünkü ilk aşk meselesi aslında önemli. Yani çok böyle çoluk çocuk değil mi muhabbetleri? Öyle ki bazen hayatımızın geri kalanını, bütün tercihlerinizi, sonradan hayatınızı kiminle birleştireceğinizi bile etkileyebiliyor. Bazen olumlu, bazen de olumsuz yönde. Sonra ömrünüz boyunca o kişiye benzer birini arıyorsunuz farkında olmadan ya da belki onu anımsatan herkesten kaçıyorsunuz köşe bucak. Ondan işittiğimiz güzel ya da kötü bir söz, tanık olduğunuz örnek ya da çirkin bir davranış ileride en büyük travmanız ya da tam tersi en büyük konfor alanınız olabiliyor. Bu nedenle yüz yüze gelmek, biliyor musun ben aslında diye başlayıp içinizi dökmek ve helalleşmek istiyorsunuz. Eğer karşınızdaki de düzgün biri ise yüzlerce psikolog seansına bedel bir yenilenme. Söyle kurtul ama ne mümkün. Hayat çoğu zaman izin vermiyor bu kadar medeni hallere değil mi? Herkes başka bir hayat, başka bir düzen kurmuş oluyor. Şimdi az önce ben yapardım diyorum ama mesela eşim ya da sevgilim bana böyle bir şey sorsa ilk tepkim ne lüzum var şimdi bık bık bık falan olurdu yani. Özgüven eksikliğinin bahanesi de hazır. Sen şimdi böyle iyi niyetle yaklaşıyorsun ama bakalım karşı taraf öyle mi? Ya senin bu hareketinden şunu çıkarmaya, bunu anlamaya kalkarsa derim. Kadın erkek fark etmiyor sanırım. Çoğu kişinin aklından geçer bu. Durduk yere ne lüzum var? Sırf birlikte olduğunuz kişiyi kızdırmamak, üzmemek, bazen de karşı tarafın özeline saygı duymak adına vazgeçersiniz bu isteğinizden değil mi? İyi mi edersiniz? Yani iyi mi ederiz bilmiyorum ama içinde yaşadığımız gerçek dünyada Defne Samyeli'nin yapabildiği yüzleşmenin çok şanslı bir azınlığın sahibi olduğunu düşünüyorum. O yüzden Sezen Aksu gibi uzaktan yüzleşmek bazen olabileceğinin en iyisi galiba. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek, 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
6: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim, uzun yol taksi seyahatleri hepimizin ilgisini çeken bir şey. Hemen ne kadar tuttuğunu hesap etmeye kalkarız. Eskiden Nursel İdiz'in vardı böyle haberleri. Bodrum'dan taksiyle işte atladığı gibi solu İstanbul'da alırdı. Şimdi benzin de taksi ücretleri de pahalı tabii. Öyle her baba yiğidin yapabileceği şey değil şehirler arası taksi yolculuğu. Geçenlerde İstanbul'dan taksiyle Ankara'ya giden bir yolcu çıkmıştı. Hatta taksi şoförü 430 kilometre karşılığında 18.250 liralık ücreti az bulmuştu. Şimdi de Ankara'dan binip şoföre "çek Giresun'a" diyen biri çıktı. Şoför Adem Kaya önce Ankara'daki Giresun Caddesi zannetmiş, sonra anlamış ki cadde olan değil şehir olan. 700 kilometre

Kilometrelik yol 28.500 lira yazmış. Ücrete az diyenlerle çok diyenler kapışıyor. Kimisi başımıza taksici kesiliyor, kimisi de yolcu. Duraklamalarla birlikte gidiş dönüş 18 saat çekilir mi be usta diyen mi ararsınız? Ben olsam binerken pazarlık ederdim, fix bir paraya anlaşırdım diyen mi ararsınız? Şehir içinde bile artık 500'den aşağı ücret yok. Giresun'a az bile diyen de olmuş. Mesele gidiş değil, onca yolu tek başına geri dönmek de var yazan. 28 bini aldıktan sonra ister otelde kalır ister ertesi gün tatil yapar. Belli bir saatte arabayı teslim etmesi lazım, öbür şoför ne olacak diyen de var. Artık yorum sizin. Efendim, taksiyle şehirler arası yolculuk yapar mıydınız? Devam edeceğim, ayrılmayın.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Kyle ben. Evet, onun hakkında şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı. Bir hayran fotoğrafının altına yazılmış bu yorumlar. Biri konser sonrası sanatçıyı beklediklerini ama korumanın kendilerine sahnedeki haliyle kulisteki hali çok farklı. Bırakın sahnedeki haliyle aklınızda kalsın dediğini yazmış. Yaşça küçük bir hayranı. Yaşımız yakın olsa seninle çok iyi arkadaş olurduk lafına verdiği alaycı ifadeyi aktarmış. Hele içlerinden biri inanılması iyice güç bir şey atıyor ortaya. Arkadaşımın kolunu ısırdı. Eminim ki bunların bir kısmı art niyetli, bir kısmı abartılmış, bir kısmı da sırf eğlence olsun diye yazılmış yorumlar. Fakat şöyle de bir durum var. Kalben öyle deli dolu bir figür ki atılan çamurun da izi kalıyor. Mesela çok efendi bir sanatçı söyleyin, diyelim ki Erol Evgin, diyelim ki Muazzez Ersoy. Müşteriyi ısırdı dense gözünüzde canlanmıyor diyeyim ama söz konusu Kalben olunca o sahneyi görmüş gibi oluyorsunuz. İnsan ister istemez gülümsüyor. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: çekinmeden.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
6: Hangi şarkılar çıkmış?
7: Hangi ilginç olaylar olmuş?
6: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
8: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
6: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Havaların serin ve yağışı seyretmesi sayesinde Avrupa orman yangınlarıyla boğuşurken biz sakin bir yaz geçiriyorduk ne güzel, ama kavurucu sıcaklar şiddetli rüzgarlarla birleşince yurdun güney bölgelerinden ardı ardına yangın haberleri almaya başladık. Dikkatsizlik küresel ısınmayla birlikte sonuçları çok ağır tablolar çıkarmaya başlıyor önümüze. Küresel kavrulmanın tek etkisi ormanlara değil elbette, insan sağlığı üzerinde de ciddi sonuçları var. Rakamlar ürkütücü. Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgası Haziran ayından bu yana 10 binden fazla ölüme yol açmış. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş, benzer risklerin Türkiye içinde hızla büyüdüğünü belirtiyor. Avrupa'da yaşananlar geleceğin senaryosu değil, bugünün gerçeği diyor. Türkiye'de aynı iklim sisteminin içinde aşırı sıcaklar artık yalnızca meteorolojik bir olay değil, halk sağlığını, ekonomiyi ve kent yaşamını doğrudan etkileyen ölümcül bir risk açıklamasında bulunmuş hocamız. Bugün alınmayan her önlem yarın çok daha ağır sağlık ve ekonomi faturası olarak karşımıza çıkacak. Evet, devam ediyoruz.

Rapçi Label C5 doğacak çocuğuna kendi adını vermesi karşılığında magazin muhabiri Samet Aday'a ağırlığınca altın sözü vermişti. Yani Burak isminden bahsediyoruz. Samet söz verdiği gibi çocuğunun adını Burak koydu, doğum belgesiyle paylaşıp ünlü rapçiyi de etiketledi. Evet, Baba, Gaz Pedal ve How How How gibi şarkılarından kazandığı parayla hava atan, 50 milyonluk Lamborghini'lerle poz veren Label C5'ten tık yok bu arada. Resmen kulağının üzerine yatıyor. Benzer bir şekilde Hadise de konseri sırasında kucağına verilen bebeğin ailesine beşi bir yerde sözü vermişti. Hadise sözünü tuttu bu arada. Geçtik ağırlığınca altını falan. Label, bari sen de bir beşi bir yerde yolla Burak'a.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, şimdi dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş. İlkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselmiş efendim. Evet, kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kağan Erdoğmuş, Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşmış. Evet, dünya şampiyonu Gukeş'i geride bırakmayı başaran büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselmiş. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan Yağız Kağan, genel sıralamada ise dünya 27.si olmuş. Tebrik ediyoruz. Böylece Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da iki isimle temsil edilen 3 ülkeden biri olmayı da başarmış. Duyduk duymadık demeyeyim. Evet, birazdan veda edeceğiz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

0: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.
0: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: Dört numara.
3: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etme.
0: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
2: İki numara.
4: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
1: Haftanın bir numarası.
2: Bir numara.
5: Yandım bu dertler benim, ben bittim bay bay. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de. Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Adieu.
1: Just because you can paint on a canvas does not make you an artist. Doesn't even make you a painter.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün. Modi, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor. Polis baskınının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Moody, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Al Pacino'nun canlandırdığı Gangant'la yaptığı karşılaşma kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.
3: This whole city is closing in on me. It's my friend. And the whole world will know.
2: Biyografi ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Johnny Depp yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Ricardo Scamarco, Al Pacino ve Luisa Rainey var. İyi seyirler. Cinevizyon.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk, kalanın ahını kimselere sormuyor.

0: konser. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: alan yaşadı. Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Jandarmadan anaokulu öğrencilerini tanıtım etkinliği. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara güvenlik bilincini aşılamak ve jandarma teşkilatının faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına bir yenisini ekledi. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği koordinesinde organize edilen etkinlik kapsamında, kent merkezindeki Özel Erdal Şentürk Anaokulu ziyaret edildi. Eğitim faaliyetine okulda öğrenim gören 25 anaokulu öğrencisi katıldı. Ziyarette çocukların güvenliğe dair temel bilgileri öğrenmesi hedeflendi. Etkinliğe jandarma bünyesindeki farklı birimler de destek verdi. Bayburt Devlet Hastanesi Temmuz ayı raporunu açıkladı. Bayburt Devlet Hastanesi, 1 Temmuz ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki bir aylık döneme ait hasta muayene, ameliyat ve girişimsel işlem verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, bir aylık süre zarfında hastanenin farklı birimlerinden toplam 54.076 vatandaş sağlık hizmeti aldı. Başvuruların büyük bir bölümünü randevulu hastalar ve acil servis birimi oluşturdu. Bayburt'ta üretim planlaması kapsamındaki tarla kontrolleri sürüyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personelin, il genelindeki üretim planlaması kapsamındaki ürünler ile yem bitkileri desteklemelerine yönelik saha tespit çalışmaları devam ediyor. İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan son bilgilere göre, başvuru ve planlama sürecine dahil edilen tarım arazilerinin büyük bir bölümünde denetimler tamamlandı. Bayburt Gastronomi Festivali kapanış konseriyle sona erdi. Bayburt Valiliği ve ilgili kurumların işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Bayburt Gastronomi Festivali, 2 günlük etkinlik takviminin ardından gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Şehrin kültürel kimliğini ve yöresel mutfak mirasını tanıtmak amacıyla organize edilen festivalin son bölümünde, Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği Müzik Korosu sahne aldı. Tarihi Arasta içerisinde düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı. Yaşama açılan.

0: gideyim.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devlet, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aydın Valisi Osman Varol, Çin'deki orman yangınına ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizli usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının boyutunun mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek acil mali ve operasyonel destek çağrısı yaptı.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.
4: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başlıyoruz. Bugün Ümit Sayın'a ait bir şarkıyla başladık programa. Aşkımdan Vazgeçme. Yıllar öncesinde bu şarkıyı Lemansam'dan dinlemiştik ve bir Kenan Doğulu şarkısını Melek Mosso yorumlayacak. Kurşun Adres Sormaz Ki. Hoş geldiniz.

Retro bu çok güzel salı gününde 90'ların en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyor. Ama şarkıların yeni versiyonlarına da yer veriyoruz. Betty Ödemir, Cem Karaca'nın unutulmaz eseri Resimdeki Gözyaşlarını yeniden yorumladı elektronik altyapı dokunuşlarıyla. Şarkı da bence çok başarılı oldu. Evet, bugün 4 Ağustos. 4 Ağustos'a şöyle bir yıllar öncesine baktığımızda 4 Ağustos 1940 yılında İstanbullular neşeyi buldu diyebiliriz. Taksim Gazinosu'nun açılmasıyla birlikte Türkiye'de fasıllarda başladı. Ünlü grubuyla devam edeceğiz. Şarkımız da Estarabim.

zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Metro'da Fatih Erkoç'tan dinledik Sev Beni'nin sonrasında. Türk popüler müziği için klasikleşmiş bir şarkıyla devam edeceğiz. Kaybolan Yıllar. Sezen Aksu bu şarkıyı ilk olarak 1977 yılında çıkardığı 4. 45'liğinde seslendirmişti. Hadi dinleyelim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Retro devam ediyor.

Fabio Taşel şarkısı Onur Baytan yorumuyla çaldım sizlere. Şimdi 1990 yılına gidiyoruz. Yakın bir tarih 9 Ağustos 1990 tarihinde Yaşar Kekava plakçılık etiketiyle Nilüfer'in 12. stüdyo albümü yayınlandı. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Sen Mühimsin. Retro'da şimdi bizim.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Radyo'da 90'lar dedik ama çok daha öncesinde yayınlanan şarkılara da elbette yer veriyoruz. Onlardan bir tanesi Semiramis Pekkan, Neredeysen. Yeniden 90'lara döneceğiz. Ama öncesinde şöyle bir bakalım, 4 Ağustos'ta neler olmuştu? 1993 yılında PTT estetik bir hamle yaptı ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın meşhur 35 yaş şiiri Pullarını piyasaya sürdü. Mektuplar hiç bu kadar efkarlı olmamıştı. Ercan Saatçi, Hasretle devam ediyoruz.

0: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Retro devam ediyor. Gözlerim.

dik sevildiğini bil yeter sonrasında Retro'nun bugün kapanış şarkısı Yıldız Tilbe'den Sevemedim Ayrılığı olacak. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Jandarmadan anaokulu öğrencilerine tanıtım etkinliği. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara güvenlik bilincini aşılamak ve jandarma teşkilatının faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına bir yenisini ekledi. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği koordinesinde organize edilen etkinlik kapsamında, kent merkezindeki Özel Erdal Şentürk Anaokulu ziyaret edildi. Eğitim faaliyetine okulda öğrenim gören 25 anaokulu öğrencisi katıldı. Ziyarette çocukların güvenliğe dair temel bilgileri öğrenmesi hedeflendi. Etkinliğe jandarma bünyesindeki farklı birimler de destek verdi. Bayburt Devlet Hastanesi Temmuz ayı raporunu açıkladı. Bayburt Devlet Hastanesi, 1 Temmuz ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki bir aylık döneme ait hasta muayene, ameliyat ve girişimsel işlem verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, bir aylık süre zarfında hastanenin farklı birimlerinden toplam 54.076 vatandaş sağlık hizmeti aldı. Başvuruların büyük bir bölümünü randevulu hastalar ve acil servis birimi oluşturdu. Bayburt'ta üretim planlaması kapsamındaki tarla kontrolleri sürüyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personelin, il genelindeki üretim planlaması kapsamındaki ürünler ile yem bitkileri desteklemelerine yönelik saha tespit çalışmaları devam ediyor. İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan son bilgilere göre, başvuru ve planlama sürecine dahil edilen tarım arazilerinin büyük bir bölümünde denetimler tamamlandı. Bayburt Gastronomi Festivali kapanış konseriyle sona erdi. Bayburt Valiliği ve ilgili kurumların işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Bayburt Gastronomi Festivali, iki günlük etkinlik takviminin ardından gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Şehrin kültürel kimliğini ve yöresel mutfak mirasını tanıtmak amacıyla organize edilen festivalin son bölümünde, Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği Müzik Korosu sahne aldı. Tarihi Arasta içerisinde düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
3: İncir Ağacı
4: 5 numara.
2: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
4: Dört numara.
5: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
2: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
4: Üç numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yana benim sonum olacak.
2: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
4: İki numara.
6: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
2: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
7: Haftanın bir numarası.
4: Bir numara.
8: Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
9: Pop 20'de.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión. Senin ben.
1: Evine dön.
2: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler, yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
4: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
4: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
4: Kibar komşu.
3: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533-233-2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt, Balcı Kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.